Aslan yârim kız senin adın hediye. Ben dolandım sende dolan gel biriye.